0: Veya çakalı. Yani çiğ
1: Returns to an Adam Kosicki valid negative CCW.